0: Mfundisi uMageba kuyizwi lomzansi. Mfundisi uMageba kuyizwi lomzansi.
1: Mfundisi
0: uMageba kuyizwi lomzansi.